0: 지금 너 보다 연락 왔어. 지금 퐁깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡깡
1: Let me see what you got about there.
2: Because it is cold out here.
1: Oh, yeah.
3: Oh, it's all good, though.
2: Y'all got t-shirts on.
3: Nothing but love.

Şıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı mıkı m